lazım, dön bli şu hümet ver. Mama minko holçiçko gel bekledent. Proçta cika şaplaçış, a ne chceš se